kalp kırıyor her günün akşamı. Ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: özetle ben hastayım çok.
1: Siz neredeyseniz

0: keyfine keyif katan şarkılar
1: senin için İstanbul FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre. Ferre artisi var.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
1: Dünya Takım Elbise Günü'nde sürprizlerin adresi DS Damat. 2026 kış sezonunda takım elbise, ceket veya pantolon alışverişlerinize özel gömlek, kravat ve mendil hediye. Kampanya 8-14 Ekim tarihleri arasında geçerlidir.

0: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu ve tabii ki yepyeni bir hafta sonundan da hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Yepyeni bir hafta sonu diliyoruz ve tabii ki beraberinde de ne oluyor? Yepyeni bir Top 10 listesinde beraberinde getiriyor. Her cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM'de Top 10 listesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Çok keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz tabii ki. Her zaman olduğu gibi Yalçın Alıcı mikrofon başında ve geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok istek alan, en çok oyalan, en çok çaldığımız 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız. Bu hafta da yine Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını dinleme şansına sahip olacaksınız. Ve bu hafta Top 10 listesine baktığımız zaman da inişler çıkışlar var elbette. Ve yeni giriş görüyoruz. Birazdan onu sizler de göreceksiniz ve duyacaksınız. Ve bu hafta Top 10 listesinde acaba zirvedeki şarkı isim kaldı mı, aynı mı yoksa değişti mi? Onu da bir saatin sonunda hep beraber göreceğiz. Bir kez daha İstanbul FM'e, Top 10 listesine hepiniz hoş geldiniz. Ve bu hafta İstanbul FM'de biraz önce de söylediğim gibi Top 10 listesinde yeni bir giriş görüyoruz demiştik. Yeni bir girişle de başlıyoruz Top 10 listesine sevgili dinleyiciler. 10 numarada bu hafta geçtiğimiz hafta radyolara servis edilen ve en önce radyolara servis edilen ve sonrasında dijital platformlarda beğeniye sunulan şarkı ile başlayacağız. Şarkıyı çok eskiden İbrahim Tatlıses'ten zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz, ezberlemişsinizdir diye de düşünüyorum. Ama tabii ki 2026 yılında yeni nesil arabesk olarak da nitelendirilen bir coverla karşımızdalar. Yeşim Salkın ve Maderzat grubundan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Bu hafta Yalan şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da İstanbul FM Top 10 listesine 10 numaradan giriş yaptılar ve bunu hak ettiler. 10 numarayla başlıyoruz. Bir kez daha hoş geldiniz.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: Ve listemizde geliyoruz bu haftanın 9 numarasına. Bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Kendisi geçen hafta listemize 10 numaradan giriş yapmıştı ve sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık bir yükseliş kaydetti. Burak Bulut'tan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Ah be Manolya isimli şarkısıyla geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 9 numaradan sesleniyor.
1: 9 numara. 9 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesindeyiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında, radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Zirveye doğru ilerliyoruz ve geliyoruz bu hafta listemizin 8 numarasına. Ancak bu hafta 8 numarayı dinlemeden önce hatırlatalım. Sizler biliyorsunuz, sevdiğiniz, beğendiğiniz Top 10 listesindeki şarkıları zirveye doğru oylarınızla, mesajlarınızla taşıyabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde hangi şarkıyı ya da şarkıcıyı beğeniyorsanız onun ismini yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesaj olarak bize gönderirseniz oy olarak da kullanmış oluyorsunuz. Bilginiz olsun dedikten sonra

gelelim bu haftanın 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada düşüş gösteren Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri isimli şarkısıyla kendisini geçen hafta 7 numarada dinlemiştik. Bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde 8. sırada. 8 numara. 8.

0: İstanbul FM'de Top 10 zirvesine devam ediyoruz ilerlemeye ve geldik listemizin 7 numarasında. Bu hafta 7 numaraya baktığımız zaman aslında Elif Buse Doğan'la yer değiştirme olabilir, olmuş diye de düşünebiliriz. Çünkü geçen hafta 8 numarada dinlediğimiz Ceren Sagu, Alışırım Sandım isimli şarkısıyla bu hafta bir basamak yükseldi ve İstanbul FM Top 10 listesinde 7 numaraya çıktı. Elif Buse Doğan'la da yer değiştirmiş oldu böylelikle. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemeye devam ederken listemizin 7 numarasında da Ceren Sagu var ve şarkısı Alışırım Sandım.
1: 7 numara. 7 numara.

0: İstanbul FM'de Top 10 listesindeyiz. Zirveye doğru ilerlemeye devam ederken geride bıraktığımız şarkılar var. Birazdan hepsini kısa kısa hatırlayacağız. Listemizi tam yarılamışken ama geliyoruz bu haftanın 6 numarasına. Bu haftanın 6 numarasında da düşüş gösteren bir isim var. Geçtiğimiz hafta listemizin tam ortasındaydı. Kendisini 5 numarada dinlemiştik. Bu hafta bir basamaklık gerileme kaydetti ve listemize 6 numaradan yoluna devam edecek. Kimden bahsediyorum? Rain Man'den. Sevgili dinleyiciler, Sen Var isimli şarkısıyla bu hafta Top 10 listesinde 6 numarada.
1: 6 numara. 6 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde listemizin geldik tam ortasına, 5 numaraya. Listemizi yarıladık. Ancak bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce biraz önce de söylemiştim. Geride bıraktığımız şarkıları kısaca bir hatırlayacağız. Bu hafta 10 numarada yeni bir giriş vardı. Yeşim Salkın ve Maderzat ortaklığı şarkıları Yalan.

0: Bu haftanın yükseliş gösteren isimlerinden biri de Ceren Sagı oldu. Alışırım Sandım isimli şarkısıyla 7 numaradan seslendi bize.
1: 7 numara.
2: 7 numara.
3: Bakarım kimin yüzüne nasıl alışırım sandım yanılmışım çok.
0: Ve bu haftanın 6 numarasında Rain Man vardı. Biraz önce tamamını dinlediğimiz şarkısı Sen.

0: geldik listemizin tam ortasına sevgili dinleyiciler. Bu hafta 5 numarada yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta çünkü kendisini 6 numarada dinlemiştik ve sizlerden gelen oylarla da en çok istek alan şarkılardan da biri oldu. Bir basamaklık yükseliş kaydetti bu hafta. İstanbul FM Top 10 listesinde geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükseliş gösteren isim İdo Tatlıses ve şarkısı Yıkılmayız Öyle.
1: 5 numara. 5 numara.

0: Az bir zaman kaldı, onu da söylemem gerekiyor ve tabii ki zirvedeki şarkıyı merak ediyorsanız burada kalmanız yeterli. İki hafta boyunca tabii ki Tan Taşçı vardı gidişat şarkısıyla. Acaba aynı yerde kaldı mı, değişti mi, onu birazdan hep beraber duyacağız ve dinleyeceğiz. Gelelim listemizin 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman düşüş gösteren iki ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçtiğimiz hafta 3 numarada dinlediğimiz Sibel Can ve APO ikilisi Beyamam şarkılarıyla artık düşüş göstermeye devam ediyor. Geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık gerileme kaydeden sanatçılar İstanbul FM Top 10 listesinde 4 numaradan sesleniyorlar.
1: 4 numara.

İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesi devam ediyor. Her cumartesi ve pazar günü saat 13'te İstanbul FM frekanslarında beraberiz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralıyoruz. Ve tabii ki Yalçın Alaca da mikrofon başında dedikten sonra geliyoruz listemizin 3 numarasına. Artık ilk 3 içerisindeyiz. Bakalım bu haftanın zirve şarkısı aynı mı değişti mi, onu hep beraber göreceğiz. Bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman geçen haftalarda da söylemiştim. Zirvenin en dişli rakiplerinden, en iddialı rakiplerinden biri ve bu hafta da yükselmeye devam ediyor. Çünkü kendisini geçen hafta 4 numarada dinlemiştik. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamak yükseldi.

0: 3 numaradan dinleyeceğiz birazdan ve ilk 3'e de girmeyi başardı. Blok 3'ten bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Sebebi Yar isimli şarkısıyla beğeni toplamaya devam eden sanatçı bu hafta 3 numaradan seslenecek bizlere. Ancak hemen hayranları için de 1-2 konser hatırlatması yapayım size. 14 Ekim Çarşamba günü Osman Gazi'de Bursa'da olacak, bilginiz olsun. 17 Ekim Cumartesi günü de Koca Sinan'da olacak ve bu güzel şarkıları orada canlı canlı dinleme şansına sahip olabileceksiniz diyelim. Ve 3 numara Blok 3 şarkısı Sebebi Yar.
1: 3 numara. 3 numara.

0: Ve geliyoruz listemizin 2 numarasına. Bu hafta 2 numaraya baktığımız zaman benim her zaman söylediğim bir cümle, söz var. Hayranlarının gözü yaşlı. Tam 2 haftadan beri İstanbul FM Top 10 listesinde zirvedeydi ve zirvede kalmaya devam eder mi diye yorumlanırken, düşünürken bu hafta maalesef zirveyi başka birine bıraktı. Onu birazdan dinleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta zirvede dinlediğimiz Tan Taşçı Gidişat isimli şarkısıyla 2 hafta sonra bir basamaklık gerileme kaydetti ve İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta bizlere 2 numaradan sesleniyor.
1: 2 numara. 2 numara.

İstanbul FM Top 10 devam edecek. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde birazdan zirve şarkısını dinleme zamanı gelecek. Ama tabii ki geride bıraktığımız 4 şarkıyı kısaca şöyle bir hatırlayalım. Bu hafta listemizin 5 numarasında İdo Tatlıses vardı, şarkısı Yıkılmayız Öyle.
0: 5 numara. 5 numara.

0: ve listemizin 2 numarasında tam 2 haftadır zirvede kalan ancak bu hafta bir basamaklık gerileme kaydeden Tan Taşçı vardı. Gidişat şarkısıyla 2 numarada dinledik.
1: 2 numara. 2 numara.

0: Ve geliyoruz bu haftanın bir numarasına. Bu hafta bir numaraya baktığımız zaman da evet, geçen hafta zaten söylemiştim, zirveye ortak olmuştu ve tabii ki zirvenin de en dişli rakiplerinden biriydi. Derya Uludağ'dan bahsediyorum sevgili dinleyiciler ve geçen haftadan bu haftaya sadece bir basamaklık yükselişle kendisini zirveye taşımayı başardı sevgili dinleyiciler. Şımarık şarkısıyla sizlerden de epey bir oy aldı ve geçen hafta 2 numarada dinlediğimiz sanatçı bu hafta bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu.
1: 1 numara. 1 numara.

0: olanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftada benim için veda zamanı geldi. Sevgili dinleyiciler, hepinize çok teşekkürler. Bizimle beraber olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Bir kez daha hatırlatalım. Top 10 listesinde zirveye taşımak istediğiniz bir şarkı ya da şarkıcı varsa onunla alakalı oy kullanabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Şarkıcının adını ya da şarkının adını yazıp yanına Top 10 yazdıktan sonra WhatsApp'tan bize gönderirseniz oyunuzda kullanmış olursunuz diyelim. İstanbul FM'i Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Yalcın Alaca da benim Instagram sosyal medya hesabımdır. Oradan da bana ulaşabiliyorsunuz dedikten sonra çok keyifli bir hafta sonu tatil ediliyorum size. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.
2: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

0: Ve İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Markaların ve yaratıcı endüstrilerin en büyük buluşması, Brand Week İstanbul'un bu yılki teması, Türbülans. Dünyanın önde gelen isimleriyle değişen ekonomi, kültür ve teknolojiye bakacak, bu fırtınalı zeminden çıkış stratejilerini konuşacağız. Geleceğe yön veren trendleri keşfedeceğimiz yılın en ilham verici haftasında buluşmak üzere. Brand Week İstanbul, 4-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Ayrıntılı bilgi ve bilet için brandweekistanbul.com.

eder her zaman. Yaptığımız adamlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: alışırım.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul FM.

0: aklından geçen şarkı
1: senin için, senin için
0: İstanbul FM'de.
2: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece, içiyoruz yine bu gece.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Burası İstanbul FM. İstanbul FM. Dinlemeye devam et.
2: İş stresin azalsın.

0: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
1: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
0: Burası
1: İstanbul FM.